0: 12 Kajer Peştir.
1: Bravo ora. Çağım borsun.
2: Bekir Bey. Durmadan şu. Sera geyni şunu koy. Şunu mu bas? Bu kaç avtay parazi? Bu kamuza lajera getna ki?
1: İsta.
2: İsta. Biru şanit. Atkocam.